96.2 Radyo Esen. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow.

my return.

When hearts fall in love, oh, let no one see you.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik, Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

Günaydın, günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Ve bugün de saat 10'a kadar buradayım. Hafta içi sabah programı 7-10 arası yani ben de. Her gün farklı bir listeyle eşlik ediyorum sizlere. Bugün de öyle olacak. O listeyi son kontrollerini yaparken bir şarkı atladım. Normalde ilk açılış şarkısını yapıyorum. Sonra bir parça daha açılıp anonsa giriyorum ama işte o kontrolleri yaparken son kontrolleri o anonsa atladım. O yüzden Mick Jagger'ın Strange Game şarkısının hemen ardından Richard Ashcroft'u da dinlemiş olduk. A Song for the Lovers. Mick Jagger'ın bu Strange Game'i de bilmiyorum izleyen ve benim kadar seven var mıdır? Slow Horses dizisine Mick Harron'ın böyle bir casusluk romanı var. Onun serisinden uyarlanmış olan bir dizi. Sezonlu dizi. Ben İngiltere'de izlemeye başlamıştım. Sonra Türkiye'ye gelince platformlarda bulamayınca büyük bir hayal kırıklığı. Neden olmuyor yani? Hani o kadar para verip de değil mi platformu iyi oluyorsun? Olsun diye de bekliyorsun hani hepsi birden. Neyse sonunda geldi. Yani izlemek isterseniz bir bakın derim yani Slow Horses'ı izlemeyenler varsa eğer. Onun jenerik müziği The Strange Game.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek.
1: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL

Eler Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Alışveriş gücü. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Seviyorsan sevimi çok. Sınarsız beklemesi yok.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

kurduğu, Londra'da kurduğu bir topluluk. Onlar geleneksel Batı Afrika hikayelerini böyle funk, böyle afro gitar riffleriyle bir arada harmanlıyorlar. Ay bu da çok kötü bir kelime ama öyle yapıyorlar, ne yapayım. Ve Return to Sender de bu senenin şarkılarından biri olarak piyasaya çıkıyor. BBO Sound Machine'e ait Merge Records'la çalışıyorlar. İyi bir plak şirketi. Bu Return to Sender'ın da şöyle bir hikayesi var aslında. Anna Williams, işte az önce bahsettiğim grubun solisti ve kurucusu, çok kötü bir araba kazası geçiriyor. Böyle yolda giderken direksiyon birden elinden kayıyor. Ve o his Nijerya inancına göre görünmez güçler tarafından yapıldığına inanılıyor bu. Arabanın direksiyonunun elinden kayması bir anda ruhsal bir saldırı olarak kabul ediyorlar. Ve Nijerya kültüründe bu kötü enerjileri veya bu ruhları neyse işte geri çevirmek için de Return to Sender ifadesini kullanıyorlar. İbibio'da Nijerya'nın güneydoğusunda konuşulan geleneksel bir dil. İbibio Sound Machine 96.2 Radyo Eksen'deydi.

Why Did You Do It, Miss Platinum. Zamanında İstanbul'a da gelip konser vermişlerdi. Şey dedi yanılmıyorsam, Bilgi'deki konserlerden biri de. O zaman orada da yapıyordu ya. Oraya gelmişti. Miss Platinum ardından Gene Wigmore'la devam ediyoruz yayına. Man Like That.

biliyorsun. Hepsi böyle bir retro pop, modern soul diye bir şey söyle. Retro daha çok. Miss Platinum da öyle, Jim Wigmore da öyle. Ama en önemlilerinden biriyle de devam ederim. İsterim bu programa.

Radyo Eksen'deydi. Nasıl? Herkesin keyfi yerinde umarım. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da Eksen Stüdyosu'ndayım, size eşlik edeceğim. Şimdi yeni bir grupla tanıştırmak isterim. Yani grup eski de ben de ilk defa tanıştıracağım sizlerle. Belki biliyorsunuzdur. Kim böyle grupları bulur, keşfeder? Bir yabancı radyo programında yapan biri. Iggy Pop, neyse. Yani hani nereden bileceksiniz? Böyle 1000 tane insan olabilir. Minyo Crusaders'dan bahsediyorum. Şimdi Minyo Crusaders geleneksel Japon halk şarkılarını, ki bunlara Minyo deniyor işte. Daha böyle Latin Afrika, Karayip gibi daha ritimlerle harmanladılar. Bir topluluk Minyo Crusaders, değişik bir müzik yapıyorlar. Bunlar 2011 senesinde Tokyo yakınlarında Fusa şehrinde kurulmuş olan Katsumi Tanaka ve Frederick Tsukamoto tarafından kurulmuş olan bir grup. Ama yani sadece bu iki kişi değil, 10 kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Bunlar işte balıkçılar, madenciler, işçiler daha tarafından söylenen geleneksel şarkıları, geleneksel müzikleri, eski şarkıları daha modernleştirerek gün yüzüne çıkarttıklarında, yeniden halkın müziği haline getirmeye çalıştıklarını da söyleyebiliriz Minyo Crusaders'ı. Ve burada dediğim gibi yani iki tane farklı türün birleştiğini göreceksiniz. Orijinali değil elbette mesela. Bir tanesini dinleyelim. Böyle bir şey. Echoes of Japan 2017'de piyasaya çıkan ilk albümü grubun. Bakın bu şarkısını dinleyelim bir.

şarkının hikayesi şöyle. 2017 senesinden dediğim gibi şarkı. Echoes of Japan albümleri. Bu arada yani eğer takip edemezseniz ve sonra devamına da bakmak isterseniz mesela böyle özel gruplardan bazılarını, çaldıklarımdan bazılarını Instagram hesabından hikaye bölümünden de bugün bunu dinledik, buydu bahsettiğim diye ekliyorum. Eğer takip etmek isterseniz Gülşah Güray yazın. Orada hikaye bölümünden veya gelen sorularda mümkün olduğu kadar kısa bir sürede cevap vermeye çalışıyorum. Aktif kullanmaya çalışıyorum yani. Minyo Crusaders'ı da eklerim. Bu dinlediğimiz şarkı Kiso bölgesi ki burası bayağı dağlık bir bölge Japonya'da. Oradaki nehir işçileri ve keresteciler tarafından yüzlerce yıldır söylenen bir şarkı aslında. Bu work song dediklerinden, işçi sınıfı şarkılarından biri daha böyle bir ritmik bir hale getiriyor Minyo Crusaders. Dediğim gibi paylaşırım birazdan Instagram'a Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesap, buradan bana ulaşabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi Brooklyn Funk Essentials bu sene bir albüm piyasaya sürdüler, hatta albümden şarkılar da dinletmiştim size. Bir kez daha İstanbul'a geliyorlar, bakın kaçırılmayacak konserlerden biri Babilon'da. O yüzden eğer gitmek isterseniz 12 Aralık'ta, başka işiniz yoksa biletleri satış

0: Gülşah Güray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Yani sözlerinin anlamına bakmasanız bile hissiyat öyle bence. Daniel Lupi'nin yeni albümündendi. Michael Kiwanuka'nın eşlik ettiği To Some Degree radyo eksendeydi.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk

0: akla geliyor.
1: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Erden'de Drink the Sea yeni bir grupla, ilk defa çaldığım bir grupla da sizi tanıştırmak isterim. Bir yeni grup daha, Big Dirty, Ağustos ayında piyasaya çıktı. Üçüncü albümü grubun, Drink the Sea 3'nin açılış şarkısı oluyor.

0: Taş, ZZ Top 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu arada bir önceki grubu da biraz daha bakmanızı tavsiye ederim. Bu türden hoşlanıyorsanız. Rancho de la Luna stüdyosu vardır ya, Joshua Tree bölgesinde bir efsane bir kayıt stüdyosu. Orada kaydedilmiş bir albümden bahsediyorum. Drink the Sea grubun ismi. Sorarsanız, yazarsanız sonra da söylerim elbette.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Haribo Art'ta bu hafta.
3: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
4: Renk enteresan. Renk seçimi.
5: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
3: VR deneyimi şekil 35 Mayıs, konserler. 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Crack'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, tiyatroyla sanal gerçeklik teknolojisini buluşturarak seyirciye 180 derecelik farklı bir izleme deneyimi sunuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği, Asiye Dinçsoy, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz'la birlikte rol aldığı 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
2: Paribu Art sundu.

I Don't Wanna Be A Zombie, Barbara Mercer 96.2 Radyo Eksen'deydi. Zamanında piyasaya çıktığı zaman Fransa'da dans listelerinde 2 numaraya kadar yükselmiş bir şarkıydı. I Don't Wanna Be A Zombie ardından...

Chinese American Bear'den de Dance Dance Dance. Herkesin keyfi yerinde umarım. Ekseni sabah programı dinlediğiniz Gülşah Güray ben. Ona kadar da size eşlik edeceğim. Klasiklere de geçeriz birazdan. Poz'a devam edelim ama şimdi.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
6: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel
7: at home. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

klasiklere de geçeceğimi söylemiştim. Biraz daha böyle devam ederiz hatta, eğer siz de isterseniz. Poison, Every Rose Has Its Thorn, ardından Skid Row, I Remember You dinlediklerimizdi. Guns N' Roses'la devam edeceğim şimdi. Radyo Eksen Sabah programında Patience şimdi sırada. Ve ulaşmak isterseniz bana, programa yani, gulshan.guray@radioeksen.com bu e-mail adresim, buradan ulaşabilirsiniz. Veya Instagram'dan, ki programa sığdıramadıklarımı da oradan paylaşıyorum. Aklımda kalanları ya da sizde buradan bahsettiğim ama gösteremediklerimi. İşte bu video olur, bir kitap olur, dizi olur, neyse bir şeyin posteri olur, bilmiyorum. Ya da devamına da bakmanızı istediğim grupları da mesela orada paylaşmaya gayret ediyorum. Bu da Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacak olan hesaptır. Instagram sadece var, sosyal medyada. Eğer bakmak isterseniz o da öyle.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Rock tarihinin efsane gruplarından Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. The Curiosity Tour 2026 kapsamında Jethro Tull 14 Kasım'da Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM Türkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Biriydi Helicopters, Ezra Collective ve Green Tea Bang eşlik ediyordu. War Child UK yararına hazırlanan bir toplama albüm olduğunu da söyleyip bu senenin şarkılarından biri olduğunu da belirtip bir sonraki şarkımıza Masvete'ye geçiyoruz. En sevdiklerimden biri Tree. Şimdi sırada 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında Masvete'yle devam ediyoruz programa.

0: And all you left was
1: Bu Ryan Gosling grubu Zach Shields'la birlikte 2007 senesinde kurmuşlardı Dead Man's Bones grubunu. Arkada onlara eşlik eden o tatlı müzik grubu da Flea'nin, Red Hot Chili Peppers'ın basçısı Flea'nin kurduğu Silver Lake Konservatuarı çocuk korosu oluyor. Onlarla birlikte çalışmışlardı. Bir tek albümleri var zaten. Bu da kendi adlarını taşıyan Dead Man's Bones 2009 senesinde piyasaya çıkmıştı. Oradan Paper Ships adındaki şarkıyı dinledik. Sonra dedim ki Nicolas Cage'e geçeceğim buradan çünkü. Aslında aktör olarak bildiğimiz, tanıdığımız sanatçıların müzik taraflarına da bakacağımız bir cuma listesi yapsak mı? Acaba bir 3 saati dolduracak kadar birbirinden iyi müzisyen, oyuncu bulabilir miyim? Oyuncu müzisyen diye düşündüm. Öyle de yapabiliriz. Hem oyuncu müzisyen hem müzisyen oyuncu. İki taraflı çalışabiliriz ve böyle bir liste hazırlayabiliriz. Şimdi kendi kendime bu işi çözdüm sanırım. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Nicolas Cage'i dinleyelim. Love Me Tender.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan. Kaşı

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Furniture, Love Your Shoes, öncesinde de Living Things'den bir parça dinlemiştik. 96.2 Radyo Eksen'de Ed O'Brien'le devam ediyoruz. Radiohead elemanlarından Ed O'Brien'in bu seneki solo albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Blue Morpho albümünün ismi.
1: Radyo Eksen'de Şarküray yayında.
0: Ve saat 10'a kadar da buradayım. Biraz uzun bir parça bu albümden. İkinci single olarak piyasaya sürdü. Incantations, Ed O'Brien sırada.

0: peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar hop

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Big Thief'ten de Velvet Ring dinlediğimiz son şarkı ve programı kapatıyorum. War Child Records'tan çok şarkı çalıyorum bu ara demiştim. Bu sene piyasaya çıkan o War Child Records'un bu toplama albümünden bu defa Beth Gibbons yorumuyla bir Sunday Morning şarkısını dinleyelim. Böyle kapatalım bugünkü programı. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Gülşah Güray ben. Yarın sabah saat 7'de tekrar yayındayım. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Ben birinci usaybiyalı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
0: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen. The lights are on, but you're not home. Your mind is not your own.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: 96.2. Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel
1: at home. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1-1-2 Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Esen.
1: Radyo Esen.
2: Haribo Art'ta bu hafta.
3: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
4: Renk enteresan. Renk seçimi.
5: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
3: VR deneyimi şekil 35 de Mayıs, şeyler. 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Crack'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, tiyatroyla sanal gerçeklik teknolojisini buluşturarak seyirciye 180 derecelik farklı bir izleme deneyimi sunuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği, Asiye Dinçsoy, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şen Ocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz'la birlikte rol aldığı 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
2: Paribu Art sundu.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Spor sonrası kendini kahveyle tazele. Çivo Gold Selection Uşarki senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
0: Radyo Eksen katkıları.
3: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
0: Reklam.
4: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden çarşamba 7 Ekim saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Madrugada ile başladık. Sivert Höyem vokaldeydi. Stories from the Streets. Ardından Neil Young. Ondan bir klasik. Şimdi Eksen'de Rockin' in the Free World.

Let's desolate. Desolate, Future Island sonrasında Radyo Eksen'de Alt J'den dinledik. Bugünkü program bir Elvis Presley şarkısıyla devam edecek. Tame Impala yorumuyla dinliyoruz. Şimdi 96.2'de Edge of Reality.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

ikili The Black Keys, Every Little Thing. Burası Radyo Eksen 16.34, 8'e dek ben Güven yayındayım. Eagle Eye Cherry var sırada. Are You Still Having Fun?

0: Kenan'ın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

1996 2002'de Cold War Kids dinledik. Kendilerini ilk kez 2004 çıkışlı Robbers and Cowards albümleriyle tanıtmışlardı. Bizim dinlediğimiz I've Seen Enough'sa bu ilk albümden 4 yıl sonra 2008'de gelen Loyalty to Loyalty'de yer alıyor. Saatin kapanışını Kings of Leon'la yapacağız. 96 2'de Around the World.

Kings of Convenience'la yeni saati açtık. Know How ardından yine 2000'lerden bir Coldplay şarkısı The Hardest Part. Burası Radyo Eksen 17.09 8'e dek ben Güven yayındayım. Manic Street Preachers'la bugünkü program devam edecek. Emily.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Adile Sultan Ev Yemekleri.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

2001 sonbaharındaydık. Ekim ayından bu şarkı, bundan tam 25 yıl önce gelen Star Sailor'ın ilk uzunçaları Love Is Here'da yer alıyor. Poor Misguided Fool. Biraz daha eskilere şimdi The Doors'la dönüyoruz. Radyo Eksen'de Summer Is Almost Gone.

Exxon'da önce Radiohead dinledik. In Rainbows albümlerinden de Weird Fishes Arpeggi, ardından King Gizzard and the Lizard Wizard ve Sleep Drifter. 17.45 Joy Division sırayı alıyor, 70'ler sonundayız. Gruptan bir klasik. Exxon 96.2'de Love Will Tear Us Apart.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk

0: başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Aaron Fraser Exxen'deydi. Yaklaşık bir ay önce gelen 6 şarkılık yeni EP'si Corners'dan dinledik. Paint the Picture. Exxen'desiniz, saati Say Şişi kapatacak. Astral Plane.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
1: VR deneyimi 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Haribo Art'ta. Crack'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, tiyatroyla sanal gerçeklik teknolojisini buluşturarak seyirciye 180 derecelik farklı bir izleme deneyimi sunuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği, Asiye Dinçsoy, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şen Ocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz'la birlikte rol aldığı 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

90'lardaydık. The Cranberries'den Ridiculous Thoughts. Burası Radyo Eksen 96.2. Programa günümüzden bir kayıtla devam edelim. Johnny Marr dinliyoruz. It's Time.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Çağdaş Caz'ın en çok konuşulan isimlerinden Güney Londra çıkışlı davulcu, besteci ve prodüktör Yusef Daes 24 Ekim Cumartesi akşamı Paribu Art'ta. Ivor Novello ödüllü ilk solo albümü Black Classical Music'le cazın sınırlarını genişleten Daes, doğaçlamadan beslenen müziğini ve davulundaki teknik ustalığını sahneye taşıyor. Hip-hop, afrobeat ve elektronikten beslenen o kendine özgü ses dünyası bu kez İstanbul'da saat 21'de Paribu Art sahnesinde. Biletler için Paribu Pass.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Alışveriş gücü.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
6: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1, hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.
4: Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla.
5: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Need of Repair ile dinledik. Sırada bol hiciv içeren 90'lar başına ait bir R.E.M. şarkısı var. Out of Time albümlerinden Radyo Eksen'de Shiny Happy People.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1, hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter, 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Siren Slake sahneydi. Pearl Jam dinledik. Bugünkü programın dördüncü ve son saatine Pink Floyd'la başlıyoruz. The Division Bell albümünden sıradaki şarkı. Grubun kuruluşu, başarılı dönemleri ve ardından gelen dağılışına değinen High Hopes. Şimdi XM 96.2'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

modern İngiliz folkunun son dönem temsilcilerinden Mumford & Sons 80-96-2007. Şimdi 60'lardayız. Beatles radyolarınızda She Loves You.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
2: Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
4: Radyo Eksen.
3: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
8: Alışveriş gücü.
9: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo

Armando Diao sonrasında büyük hitleri Fire'la Kasabian. 96 2'deydi. New York'a geçiyoruz Leicester'dan. Programda son yarım saatin içindeyiz artık. Yeah, yeah, yes. Eksende Cheated Hearts.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Alışveriş gücü. Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Bugünkü yayının sonundayız. Alt J'yi dinledik, Warm Foothills. Kapanışı Local Natives yapacak. Dinleyeceğimiz şarkı kendilerinden You and I. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: is why I want a coin operated boy.
1: 96.2 Radyo Eksen.